0: Hey!
1: Love the fan.
2: Panda.
1: Kumasi.
2: Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. Panda.